kanaatına mostarı. Dostuna da kanaatına mostarı. Dostuna da ne? Ne mosto bekari? Morga bukul.